0: yoy Mişterane goyru yivare rova meğrebe yem Firame çeve halkı malu halu temeli Dünyalı ke çeve mecure rahma kode jere simo eli geteye Fenali cara ku gire de bu kayda Kole zere hur bu kute peşi anya kever seyirge Sed yek sal emri meçen teli sipi çenamı peydabın Hatta dünya kaşaba ve zahdıkım demirim jibu nateye Hebi gumana mı halıkı alemi padişah padişahıya Miraz-ı bedir canı ku camira hasenleke boşu bir faydaya Duvar eme de sevdi birin zozan eme derbazi zozan eme Kase kirini heş yakoni mala babiteye Çen saleka derbaz bükün keyfu zevka dünyalı ke keyfa koye Sed yek sal emri ve çen telis bir çenamı peyda bin Hatta dünya faşava ve ziyakdı kim dimirim jibu ona teye
1: Mahvayeli gete, ali

malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ez malım harap. Ey dilbera kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

0: Rouge, le rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

iş mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Ey evina dili min, roniya çavi min, min biriya tekinde, kes kuş suru deramın.

0: Ne çekip konuş oğlum?
1: Baba lan önce müstahmin isterim.
2: Lan bu! All in oldu!
1: Ne?
2: All in oldu!

0: Franchement, feu rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne oynayacağım işte amistarım?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ey evina dili min, roniya çavê min, min biriya te gülle, kes kuy sur zera min.

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kırmızı sakın kapıcı yakışısı. Bela kadar hapçay hoş bu kirli de çirki. Haydi kırım haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Kalisi uy gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunun.